0: Sultan Efendim.
1: Efendim, babası mısın?
2: Bosları.
1: Alaburu olmuş. Şimdi bize bir ihbar getirdi.
3: 8 yıl işçi merkezi anlaşıldı.
1: Gelebilir misiniz olay yerine?
2: Ben?
1: Evet, olay yerine.
2: Olay yerine gidiyorum şimdi. Onu görmek istiyorsan.
4: Evet sayın seyirciler. Türkiye'den kaçak yollar ile Avrupa'ya geçmeye çalışan bir bot Alaburu oldu. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre Alaburu olan botta iki kişinin bulunmak tarafından ölenlerin yakınları uzaklaştırılıyor.

Anam, ninni söyledin, döşek salladın geceleri yatayım diye. Babam, gece demedin, gündüz demedin, ocağımıza aşk getirdin, ben doyayım diye. Hasta oldum, derman oldunuz, üşüdüm, ciğerinizi yaktınız. Hayat verdiniz kanınızdan, ayrılmadınız hiç yanımdan. Güldüğünde gülen, ağladığında ağlayan, düştüğümde kaldıran, benle nefes olan, kurban olan yaradan, iyi

0: Seni ilk kez buraya ben getirdim.
1: Sivrisinekler yedi de şu an kışını.
2: Fena yediler yani.
0: Evet ya, beni de.
3: Çünkü sen çölüme yağmur oldun. Sen
4: Sultan Efendi.

her yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar yittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik bilmez.

0: bayılıyorum sana Zeynep.
1: Ben de sana. Gerçekten. Dinlemene de doyamadım benim.
2: Ezgi Mola için kocaman alkış alırız.
1: Seviyorum.
0: Ne şahane şarkı söylemek be.
1: Ha? Siz şahanesiniz.
3: Sultan efendim.

Sultan efendim.

0: yeter. Aşk bitsin, yüreğim yanar söner.
1: Sultan Efendi.

0: yere tutan olmadı, sordum neden. Kaçıncı yalnız gün, kaçıncı sene, kafam güzel burası nere.
1: Sultan Efendi.

yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla. Sultan Efendi.

0: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
1: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı Beşevler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
2: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi.

Selamünaleyküm değerli dinleyicilerimiz. Bu haftaki Devri Alem projesinin konuğu biziz. Ben ve ekibim. Keyifli bir çalışma hazırladık biz. Umarım sizler de beğenirsiniz. EVM Müzik Prodüksiyon'a teşekkür ediyorum. Ve ekibim, arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Buyurun hep beraber şarkımızı dinleyelim.

eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.

0: stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Sultan Efendim.

0: 6 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları

0: farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnatlı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 5291. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrolse daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813-32-81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet'se fark eder.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, tirik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
2: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
6: 1 Ekim ve 20 Ekim Uğreleri'nde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. VIP 250 dolardan başlayan fiyatlarla. 20 gün her şey dahil Uğre programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı Uğrelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt 0544-748-4207 0544-253-5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı. İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
7: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243. Sultan Efendim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BIMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
3: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Otogaleri.
4: Köseoğlu Otogaleri.
3: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
5: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
3: Telefon 0551 186 5152. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Bizimle çalışmak ister misiniz? Radyo Sultan bünyesinde çalıştırılmak üzere bay bayan programcılar aranmaktadır. İrtibat telefon 813-9790, GSM 0544-442-4243.

efendim, gönüllerin sultanı Radyo Sultan'a hoş geldiniz. Günaydınlar diyelim o zaman. Saatler 09, çift sıfırı gösteriyor değil mi? Yorgun yayında saatler 11'e kadar ben burada olacağım. En güzel şarkıları göndereceğiz sizlere.

Şehrin tam kanal radyosu 106'yı takip ediyorsunuz bu arada. Yorgun yayında, haberiniz olsun. Radyoları başında bizleri dinleyen, dinleten değerli Sultan dostlarına selam olsun. Günaydınlar diyelim. Gerçi sabahın ilk saatleri ama uyananlar şu anda bize yazabilir. 348-813-9790 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz. İstek çalışmalarımız yok, sadece bizleri nerede takip ediyorsunuz ve kimlere armağan etmek istediğinizi söylerseniz. Saatler 11'e kadar buradayız. Yol almaya devam edeceğiz. Hareketli şarkıları göndereceğiz. Haberiniz olsun. Çok denizde, kum bizde, dalda hallederiz sıkıntıyı. Takma düzelir be kanka. Yorgun yayında.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707 0505 611 7520 0536 674 92 37.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Ucuzluk evinde.
1: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden

0: Eski yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 27 49. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Yesus Bey.
5: Yorgun yayında.

Da en güzel şarkıları dinlemek adına radyoyu takip ediyorsunuz değil mi? Sultan FM'deyiz. Gönüllerin Sultanı'ndayız. 106-106'dayız. Hafta sonları da bazen sizlerle oluyoruz, haberiniz olsun. Saatler 11'e kadar ben burada olacağım. Sabahın erken saatlerinde kalktım. Çok şükür efendim, arabanın muayenesinde yapmış olduk. Kazasız belasız gittik geldik. Araç muayenesinden geçtik. Keyfimiz yerinde. Artık 2 sene sonra görüşmek dileğiyle diyeceğim.

Özellikle bizleri takip eden çok değerli abilerim var şu anda. Berat Oto Dinlenme Tesisleri. Hafta sonu cumartesi günü. Araçlarınızı yıkatmanın tam zamanı. Yaklaşık 10'dan fazla peron hizmetiyle Berat Oto Dinlenme Tesislerine sizleri bekliyoruz. Araçlarınızı ister kendiniz, ister oradaki deneyimli elemanlar yıkıyor efendim. Adres neresi derseniz, Kilis Stadyum tam karşısında, petrol ofisi arkasında sizlere hizmet veriyor. 7 Aralık Stadyumu'nun tam karşısında hizmete devam ediyor. Berat Oto Dinlenme Tesislerinde bizleri takip ediyor. Hayat Medikal, sevgili Gani. Selam olsun sevgili Gani'ye. Sanırım şu anda iş yerine doğru gidiyor. Rabbim hayırlı işler, bol müşteriler versin inşallah. Hayat Medikal'e selam olsun tüm çalışanlarına. Sevgili Gani'ye selam olsun o zaman. Vallahi geçtik sevgili Gani. Artık 2 sene sonra görüşmek dileğiyle dedim, çıktım geldim. Ama o kadar çok korktum ki ilk başta. Hani gidiyorsunuz, sıra alıyorsunuz falan filan. Sonrasında araç muayeneye girince içinizde bir korku. Acaba geçer mi, geçmez mi? Vallahi geçtik. 2 sene sonra tekrar görüşmek dileğiyle dedim, çıktım geldim. Aslında anlamsız bir şey değil mi? O kadar çok parayı bağlıyorsun. Yapacak bir şey yok. Evet, devam edelim. Radyo Sultan'dayız. Mehmet Topal Bekiroğlu, sevgili Horik abi, selam olsun. Yayından sonra yanınızdayım inşallah.

Sabahın ilk saatlerinde bizim gibi erken kalkan erken yol alır değil mi? Özellikle sevgili Muhammed, taksi şoförlerimizden sevgili Muhammed'e selam olsun. Şu anda Çıldıroba'ya doğru ilerliyormuş. Kazasız belasız inşallah. Çıldıroba'ya doğru gidiyorum demiş. Seni takip ediyorum kral demiş. Selam olsun sevgili Muhammed'e, en güzel şarkılarımızı gönderelim o zaman. Ümit Yılmaz demişler. Sevgili Muhammed'den Ümit Yılmaz'a da en güzel şarkılarımızı gönderelim. Sizler şehrin en çok dinlenen radyosundasınız. En çok dinlenen radyosunda ve yayıncısındasınız. Yorgun yayında bu arada. Saatler 11'e kadar ben burada olacağım.

0: Radyo kanalı Sultan Radyo'dasınız.
1: Sultan Radyo'dasınız.
0: Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
1: 447 52 48
0: Radyo Sultan Reklam Sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.

09.25 yaptık bu arada saatlerimizi. Radyosunu yeni açan arkadaşlara selam olsun. Saatler 11'e kadar, yanlış duymuyorsunuz, yorgun yayında. Şimdi akşam yayınlarına alışanlar sabah şaşırıyor değil mi? Yorgunun bu saatte ne işi var diye. Bir zamanlar hafta sonları yayınlara çıkıyorduk ama çoktandır burada olmuyordum. Bugün bir değişiklik yapalım dedik. Sabah sabah geldik. Sizlere koskocaman bir radyo stüdyosundan sesleniyorum bu arada. Şehrimizin ilk ve tek radyosunda en güzel şarkıları Fatih'le dinliyorsunuz yorgun yayında. Mesajlarınızı gönderin gelsin okuyalım. Bizleri nerede takip ediyorsunuz? Belki şu anda arkadaşlarınızla çay içerken, belki de aracınızla iş yerinize giderken, belki de evinizde kahvaltı hazırlığı yaparken bizleri takip ediyorsunuzdur değil mi?

0: Bakalım bizleri kimler nerede takip ediyor? Şehrin dört bir tarafında Radyo Sultan'ı takip eden dostlara selam olsun. Sevgili Yunus şu anda bizleri takip ediyor. Sevgili Serkan'a selam olsun. Abi istek var mı demiş. Birazdan bakacağız o zaman duruma göre. Sevgili Emrah İstanbul'da bizleri takip ettiğini söylüyor. Sevgili Emrah kardeşime selam olsun. İstanbul'da havalar nasıl? Sevgili Emrah Tink. Tink ailesine armağanım olsun. Özellikle sevgili Muharrem Tink ve sevgili Gülzade Tink. Her zamanki dinleyicilerimize selam olsun. Fatih'ten. Yorgun yayında saatler 11'e kadar yol almaya devam edeceğiz. Şaşıranlar oluyor, yorgun sen bu saatte ne geziyorsun diyenler var. Radyo bizim her zaman evimiz değil mi?
1: Yorgun yayında. Yorgun.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: 1 Ekim ve 20 Ekim uğurlarında kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. 1250 dolardan başlayan fiyatlarla. 20 gün her şey dahil ule programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı ulelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt. 0544-748-4207 0544-253-5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Yorgun yayında. Yorgun.

Efendim şehrin en çok dinlenen radyosundasınız. Bu arada yorgun yayında, haberiniz olsun. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Şu anda bizleri takip eden dostlara selam olsun. Yine yurdun dört bir tarafından, güzel Türkiye'mizin farklı şehirlerinden bizleri takip eden, bizleri dinleyen arkadaşlar var. Özellikle Hatay ve Elazığ'a selamlarımızı gönderelim. Gaziantep'te takip eden arkadaşlar var. Selam olsun. Sabahın ilk saatlerinde benim gibi erken uyananlar var. Günaydınlar diyelim o zaman. Yine şu anda iş yerlerini açan esnaflarımız var. Hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Bugün cumartesi günü. Rabbim bol kazançlar versin sizlere. Bakalım bizleri kimler takip ediyor, bizleri kimler dinliyor. Sevgili Mehmet, abi sen neyim demiş, kulağım sende demiş. Sevgili Mehmet'e selam olsun. Sevgili Ali, araçtayım seni takip ediyorum demiş. Yeni Beşevler'de bizleri takip eden arkadaşlar var, komşularımız var. Abi çok yakınız sana, selam olsun krala demiş. Selam olsun sevgili Mehmet demiş yine. Abi şu anda servisteyiz, seni takip ediyoruz. Arkadaşlarım Mehmet'e, Mikail'e, Şükrü'ye, İbrahim'e ve Ferhat'a demişler. Özellikle servis şoförümüz Mikail'e gelsin demiş.

0: Bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Günaydın diyerek günüme değer katan, günümü aydınlatan en büyük güneşimsin, seni çok seviyorum. Serkan Kaya'dan sevemiyorum senden başkasını, Nida'dan Hüseyin Uğur'a diye. Birazdan inşallah göndermeye çalışacağım. Selam olsun göndermiş olduğu mesaj için. Saatler 11'e kadar yol almaya devam edeceğiz. Çok güzel şarkılar var. Öncesinde güzel bir Yıldız Tilbe şarkısı. Çoktandır bu şarkıyı da göndermiyordum, dinlemiyordum. Papatya Baharı diyelim o zaman. Sizler şehrinin en çok dinlenen radyosunu ve en çok dinlenen yayınını takip ediyorsunuz. Bu arada çok şanslısınız. Yorgun yayında.
1: Yorgun yayında. Yorgun.

Bizleri yine kimler takip ediyor? Mesajlar gelmeye devam ediyor. Sevgili Ümit şu anda bizleri damla organlarında büyük ihtimalle takip ediyor. Ümide, Şaban abiye, sevgili Mehmet amcaya selam olsun, hayırlı işler, bol kazançlar. Damla organları tüm çalışanlarına, personellerine de armağan edelim, olur mu?

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram Güvencesi ile.
2: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: 09.54 yaptı. İlk bir saatimizi bitirdik. Kalan bir saatlik zamanımız var. Mesajlarımız var. Berdan Mardini demişler. Hazır mısın yarim? Seninle her şeye varım. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın sevgilim demiş. Nida'dan Hüseyin Uğur'a bu şarkıda armağandır. Özellikle radyosunda bizleri dinleyen, bizleri misafir eden, radyosu başında takip eden siz değerli Sultancılara selam olsun. Yine saatler 11'e kadar burada olduğumu hatırlatayım. Normalde akşamları yorgun yayında saatler 20'de. Bugün hafta sonu, bir değişiklik yapalım dedik. Sizinle en güzel şarkılarla hafta sonunuza renk katalım diye bugün de buradayız. Saatler 11'e kadar yol almaya devam edeceğiz.
1: Yorgun yayında.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği Kampüs Otomotiv.

0: fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres Çevre Yolu üzeri Yeni Sebze Hali Karşı Çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
3: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force yakıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrolse daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet'se fark eder.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

10-12 yaptık saatlerimizi. Hafta sonu cumartesi günü yorgun yayında bu arada saatler 11'e kadar ben burada olacağım. En güzel şarkıları da sizler için göndermeye devam edeceğiz.

Yine saatler 11'de sevgili Murat en güzel şarkılarıyla saatler 13'e kadar sizlerle olmaya devam edecek. Hafta sonunda yayınlarımız sevgili Murat'la daha da güzelleşiyor değil mi? Saatler 11'de sizlerle olacak. Sevgili arkadaşıma selamlar olsun, şu anda takip ediyorsa beni. Birazdan yine gönderilen mesajlar var. Güzel mesajlarınızı okuyacağım. Bu şarkının hemen sonrasında gönderilen mesajlara yer vereceğiz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, tirik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779. Hüseyin Yalçın.
2: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş. Akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6 bölü A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

10.23 yaptık saatlerimizi. Devam ediyoruz. Yarım saatlik bir zamanımız kaldı. Bu arada hatırlatmasını yapalım. Son mesajlarınızı da alacağım.

günaydın diye başlayan bir mesaj var. Günüme değer katan, günümü aydınlatan en büyük güneşimsin, seni çok seviyorum. Nida'dan Hüseyin Uğur'a diye günaydın diye bir mesaj var. Göndermiş olalım, inşallah bizleri duyuyorlardır. Şehrin en çok dinlenen radyosundasınız bu arada. Saatler 11'e kadar buradayım. Yarım saatlik bir zamanım kaldı. Son mesajlarınızı alacağım, haberiniz olsun. Gaziantep'e selamlarımızı gönderelim.

0: Reklamlarınız için arayın görüşelim. 0544 447 52 48
1: 447 52 48
0: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.
2: Radyo Sultan yani reklam sorumlusu şu anda dinlemiş olduğunuz gibi ben Mehmet Fatih Özdağlı. Reklamlarınız için arayın görüşelim. Size en yakın bir telefon kadar yakınız. Reklam kazançtır, reklam geriye dönen tek kazançtır değil mi? Son zamanlarda bu şarkı radyomuzda çok güzel dinleniyor. Aklım buz gibi yanına koştu. Şu anda bizleri takip eden siz değerli sultancılara, özellikle Gaziantep'ten Sultan Hanım bizleri takip ediyor. Bu şarkıyı da kendisine armağan edelim. Gaziantep'e selamlarımızı gönderelim. Aklım buz gibi yanına koştu. Haydi bakalım radyolarımızın sesini açalım biraz.

0: 10.32 yaptık. Birazdan reklam kuşağımız var ama bir tane mesajımız var, okuyacağız. Yorgun şarkılar efsane, iyi yayınlar abim demiş sevgili Serkan. Şu anda Öncü Pınar Gümrük'te bizleri takip ettiğini söylüyor. Selamlarımızı gönderelim. Kısa bir reklam arası, sonrasında şarkılarla devam. Son yarım saatimiz saatler 11'de. Sevgili Murat sizlerle olacak. O güzel şarkılarını benden hemen sonra sizlere aktaracak.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
3: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
4: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
6: 1 Ekim ve 20 Ekim urelerinde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. $1,250 başlayan fiyatlarla. 20 gün her şey dahil ure programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı urelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt 0544-748-4207 0544-253-5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
2: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restoran, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Aşk dedi.

Evet, Ağustos'un 22'sindeyiz. Eylül zamanına az kaldı değil mi? Sayılı günler kaldı. Günler çok çabuk geçiyor. Aylar çok çabuk geçiyor. Eylül ayına da sayılı günler kala bu şarkıyı da dinlemiş, dinletmiş olduk. İnşallah Eylül ayına geçince de bu şarkıyla geçiş yaparız. Rabbim hayırlı aylar nasip etsin. Herkesin işini gücünü rast getirsin. Güzel bir cumartesi inşallah bizleri bekliyor. Açık olan esnaflara şu anda iş yerlerini yavaş yavaş açmaya çalışan değil mi? Çünkü hafta sonları kiliste biraz iş yerleri geç açılıyor. Onun için şu anda açmak için yola koyulan diyelim o zaman seyir halinde bizleri takip eden tüm sultancılara selam olsun ve sabahın ilk saatlerinde benim gibi erken iş yerlerini açan tüm esnaf abilerine de selamlarımızı gönderelim. Berat Oto Dinlenme Tesislerinde bizleri takip eden dostlara selam olsun. Sevgili Horik abiye özel güzel bir şarkı, Melek Mosso hayranıdır. Bu şarkıyla devam edelim. Sonrasında ben burada olacağım. Yavaş yavaş da artık kapanışa doğru ilerliyoruz. Haberiniz olsun.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

10.51 yaptık. Biz aylan artık zamanın sonuna geldik. Pazartesi günleri saatler 20'de. İnşallah tekrardan bu kanalda buluşmak dileğiyle. Rabbim namir malilik gelmezse pazartesi günü saatler 20'de ben burada olacağım. Devam etmeye çalışacağız. Benden hemen sonra sevgili Murat sizlerle olacak. En güzel şarkılarını gönderecek sizlere. Son mesajları okuyacağım. İstanbul'dan sevgili Emrah bizleri takip ettiğini söylüyor. Hatay'dan, Reyhanlı'dan bizleri dinleyen dostlar var. Selamlarımızı gönderelim. Gözümün görmediği, gönlümün hissettiği, seni çok seviyorum hayatım demiş. Nida Hanım yine bize ulaşmış. Hüseyin Uğur'a armağan etmiş. Selamlarımızı gönderelim. Yine İstanbul Küçükçekmece'den sevgili Mustafa, Kilis'teki ailesine, annesine, babasına, Fatih abi sana gelsin demiş. İstanbul'a selamlarımızı gönderelim. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Az sonra sevgili Murat sizlerle oluyor. Yorgun gider.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop öğrenci servislerini seçin. Erdoğan Coop öğrenci servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop öğrenci servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop öğrenci servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz, serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: Türkiye yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet. Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
1: Kilis'in köklü lezzet markası Cuma Usta öncülüğündeki tarihi mercimekler taş fırını. 84 yıllık geleneksel lezzeti aynı ustalık ve aynı özenle yaşatmaya ve sürdürmeye devam ediyor. Dededen toruna aktarılan tecrübesiyle kaliteyi ve eşsiz lezzeti sofralara taşıyor. Her gün taş fırında özenle hazırlanan çıtır çubuklar, mayanalı kahke, elmalı kurabiyeler, peksimet, çörek, biberli çubuk, Hatay kömesi, tahinli çörek ve bayram kahkesi tazeliği, doğal lezzeti ve eşsiz aromasıyla sizlere sunuluyor. Her sabah fırından yeni çıkan sıcacık simit, açma ve poğaçalarla güne lezzet dolu bir başlangıç yapın. Türkiye'nin 81 iline günlük kargo imkanıyla taş fırından çıkan taptaze ürünler güvenle kapınıza kadar geliyor. Cuma Usta öncülüğünde 84 yıllık geleneksel lezzet, tarihi mercimekler taş fırın. Sipariş 0545 813 53 23 0348 813 53 23. Adres Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi numara 9.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Efendim Alemin Kralı Kilis'in Sultan Radyonuz Radyo Sultan'dan sesimi ve dahi soluğumu duymakta, işitmekte, dinlemekte olan siz dostlara sevgi, saygı, selam olsun. Bugünün tarihi 22.08.2026. Temmuz derken Ağustos'a başladık. Ağustos ayının da yarısını da geçmiş olduk. Bugün 22. günü, günlerden Cuma'nın ertesi, Cumartesi günü. Bugün gelmişse bizim yayın saatimizde eda edebilmek adına Rabbimizden bir manilik gelmediyse bizler de buralara kadar iştirak ediyoruz ve kavuşturan buluşturan Rabbimize hamdolsun, hamdü senalar olsun. Bir haftalık bir aradan sonra sizlerle beraber bütünleşmenin, sizlerle beraber kucaklaşmanın, radyolarda bu heyecanı, ahengi yaşamanın kıvancı da ve dahi mutluluğunu yaşarken yayınımıza şarkılarımızla, türkülerimizle, unutulmayanlarımızla başlamış olacağız. Hepsini iki saatlik bir zaman içerisinde harmanlamaya çalışacağız sevgili dinleyen. Ben burada olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olduğu takdirde zamanın içerisinde güzellikleri bir ve beraber bir şekilde yaşayıp yaşatabilmek adına Murat'ta Gönül Seyri programında olacaksınız. Sevgili Fatih'e de yaşatmış olduğu güzelliklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yorgun Fatih umarım yormamıştır sizleri. Yiğit derler namıyla anılır. O da böyledir. Lakabı budur. Hiç değiştirmedi yıllardır. Efendim 11.11'i göstermekte Murat'la Gönül Seyri programına hoş geldiniz. Safalar verdiniz. Söylemiş olduğumuz gibi hareketli şarkılarımızdan, türkülerimizden tutturun da ikinci bir saatimizde de hayatımıza damgasını vurmuş olan, iz bırakmış olan şarkıların eşliğinde burada sizlerle beraber olmuş olacağız. Hangi dostumuz bizleri her nereden dinliyor bilmiyorum. Her kimseniz her nereden bizleri dinliyor ve dahi dinletiyorsanız safa verdiniz, hoş geldiniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pisero'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pisero, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pisero Kilis mağazasını ziyaret edin. Pisero Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pisero. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

çıkmaz bir sokakta. Aklımı sorma, aklımda sende. Dizlerim mi diyor, dizlerim titriyor. İçimde kocaman bir hasret. Gözlerim doluyor. Sen bilmesen de, sen görmesen de, şu deli gönlüme var ya, şu deli gönlüme bir türlü söz geçiremiyorum. Yokluğunu kabul etmiyor. Gözlerim seni arıyor, gönlüm sen diyor. Bazen hayatımızdan gidenler yahut gitmeyenler vardır. Herkes toprağa gömülmez arkadaşlar. İnsanın bu dünyada alacak nefesi vakti nakdi bitince, bedenimiz ruhumuzdan ayrıldıktan sonra toprağa konulur, ama bazıları hiç gitmezler. Gönlümüzün, kalbimizin bir tarafında her daim yer edinmişlerdir. O kadar güzel anıları vardır ki, o kadar güzel insanlıkları vardır ki, onlarla bu dünyadaki bağ öte dünyaya gitmiş olsalar da gönül meselesinde, maneviyatta iletişim kopmuyor. İletişim devam ediyor. Çünkü insanın içinde ve kalbinde olduktan sonra çıkartmaya bu dünyadaki hiçbir kudret yetmez. Cenab-ı Hak haricinde tabii ki. Ama insan vardır. Karşınızda durursa dahi insanı insandan o kadar soğutur ki, o kadar kibirlidir, o kadar böbürlenmiş, o kadar kendini beğenmiştir ki, karşınızda dursa dahi, bir mazeniz olsa dahi, insanın yüreğinde, kalbinde zerre-i miskal kadar, siyahın üstündeki beyaz nokta kadar hiçbir etkileşim sözün konusu olmuyor. İşte insanı insan yapan en büyük karakteristik özellik de bence ve zannımca insana hissettirmiş olduğu bir hissidir, bir hissiyatıdır ki o samimiyet varsa, o hissiyat varsa, o insanlık varsa, ne mesafelerin, ne bu dünyadaki ayrılığın hiçbir önemi yoktur. Efendim, bilenler biliyordur. Bilmeyenler için belki aramıza yeni katılmış olanlar vardır. Onlar için de hatırlatalım ve dahi anonsunu yapmış olalım bizlere nasıl ulaşacaklarını. 348 alan koduyla beraber 813-9790 no'lu sabit telefonumuzun WhatsApp hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. 348-813-9790 no'lu sabit telefonumuzun sade WhatsApp hattını arkadaşlar. Arama yapmayın. Arama yapsanız da zaten bizlere erişemiyorsunuz. Çünkü mesaj olarak hizmet vermekte bu numaramız. Şunu da hatırlatalım, istek alamıyorum neden diye sormayın, sorsanız da ben cevabını vermiş olayım. Peşin peşin burada bir başım olduğum için istek şarkılarınızı yetiştirebilme gibi bu olanağım söz konusu olmuyor. Çünkü herkes bir şey istiyor, haklıdır. İstek programı yapıyor olsak mecburen yapmak zorunda olacağız, ama onun için de biraz iki el olmuyor, 3-4 elin olması gerekiyor. Anlayışınız için şimdiden çok çok teşekkür ederim. Günümüz saatinde emek eden emekçilerimize, açık olan esnaflarımıza, emeğinize sağlık, bol bereketli kazançlar olması temennisiyle diyelim. Yine hafta sonu olduğu için bir kısım dinlenmekte, tatil yapmakta, bir kısım da çalışmakta. Dinlenirken kulaklarında bizleri misafir eden, dinleyen dostlarımıza iyi dinlenmeler diyelim. Çalışan kardeşlerimize de Cenab-ı Hak kolaylıklar versin inşallah. Emeğiniz yerde kalmasın diyerekten sevgili Zara ile devam edelim. Sevgili Orhan abinin yıllar önce Bir Ömür adlı albümü müzik piyasasına girmişti. Bilenler vardır, hatırlar mısınız bilmiyorum. Her sanatçı Orhan abinin, Orhan Gencebay'ın farklı farklı şarkılarını seslendirdi. Onlardan bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Sevgili Zara kulaklarımızda olsun ve Bir Ömür adlı albümden bakın hangi şarkısını söylesin.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
2: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: 1 Ekim ve 20 Ekim urelerinde kampanya. Kilise özel fırsat. Karaoğlu Zikir Turizm güvencesiyle kutsal topraklara huzur dolu bir yolculuk. 1250 dolardan başlayan fiyatlarla 20 gün her şey dahil ule programı. 1 Ekim ve 20 Ekim çıkışlı urelerimizde kampanya fırsatını kaçırmayın. Bilgi ve kayıt 0544 748 4207 0544 253 5187 Kilis Şubesi, Vakıflar Bankası yanı, İstanbul Oteli karşısı. Güvenle çık, huzurla dön.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Dost üzülür diyor, düşmansa güler. Bilseydim hiç sever miydim? Aşkın diyor sonu, aşkın sonu bilinir mi? Kim bilebilir? Sade tahmin edersiniz ya, iyi olur ya da kötü olur. İkisinden birisidir zaten. Ama gerçekten şarkının sözleri şahı şahane. Dost üzülür diyor, düşman da güler diyor. Sizin dar zamanınızda gerek maddi gerek yahut manevi. Her insan bu hali dünyada yaşarken yaşıyor işte. Hani maddiyat noktasında sıkıntı çekmeseniz de manen ister istemez bir şeylerin eksikliğini yaşayabilirsiniz. İnsanız çünkü, insan olmanın özünde bu var. Çünkü Abdülkadir Geylan Hazretleri bile diyor ki kargalar kargalarla, kartallar kartallarla uçar. İnsan da insanla yürür, insanla yol alır. Yanında her daim manevi olarak hissetmiş olduğu insanların varlığına, gücüne ihtiyacı vardır. Ama dar gününüzde insanoğlu yanınızda olmuyorsa, size el uzatmıyorsa, sizin için zaman ayırmıyorsa, yüreğini, sözünü, nefesini tüketmiyorsa o iyi gün dostudur. İyi gün dostuna zaten ne gerek var? İyi günde herkes iyi. İş ki iş, maddi yahut manevi insanın sıkıntıları varken o zaman insanın işte en büyük dosta ihtiyacı vardır ki dosta zaten dar günde belli olur. Var günde herkes iyidir. Ne gerek vardır? Selam verdiğiniz, vermediğiniz, tanıdığınız, tanımadığınız herkes size iyidir. Ama sıkıntılı halinizde o zaman gerçek bir dosta ihtiyaç vardır. Gerçek dost da o kadar çok olmuyor. 5 tane burada parmak, 5 tane burada parmak ediyor 10. Ayaklarda da var 20. 20 tane dost olmuyor zaten bu dünyada. Hakiki olaraktan. Tamam, arkadaşınız olabilir, bir şeyleri paylaştığınız. Bir insan sözün konusu olabilir ama gerçek dost kavramının yeri çok çok başka bir şeydir. Canımdan çok sevdiğim eşime ve kızıma armağan ediyorum demiş Mehmet Bey. İstanbul Bahçelievler'den bizleri takip ettiğini belirtmiş. Kilisimize de aileme de selam olsun demiş. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun online bir internet tarayıcınız olduğu takdirde bizleri de takip edebiliyorsunuz. kilissultanradyo.com ve sultanfm.com.tr üzerinden bizlerle bağlantı kurabiliyorsunuz arkadaşlar. İbrahim kardeşimiz de şu an devlet hastanesinde çalışma ortamında bizlere kulak verdiğini belirtmiş. Kolay gelsin. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyelim. Bütün sağlık çalışanlarımıza da, bütün hastalarımıza da Cenab-ı Hak Şafi ismiyle şifaları ihsan etsin, ihsan eylesin inşallah. Hüseyin Bey de trafikte seyir halinde dostlarıyla beraber bizlere kulak veriyormuş. Müslüm Baba şarkıları demişler. İnşallah ikinci bir saatimizde sözün konusunda Müslüm Baba şarkılarını, 2 tanesini peş peşe paylaşmış olacağız. Ayfer ulaştırmış, canımdan çok sevdiğim babama armağan ediyorum. Beni duyuyorsun babacığım, inşallah bu ay olmadı gelecek ay demişler. Yanında izlemişler. Hatay'dan selamlar demişler. Aleyküm selam diyelim. Can ucuma armağan olsun diye başlayıp nihayet bulan bir mesaj ama isim yazılmamış. Yazılsa daha hoş olurdu.

insan tutamaz kendini, dilinden kopar da gider. En sevdiği her anında

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenilir hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkı felek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

senden diyor güzeli mi var diyor. Dünya aşka büründü. İnsan sevince, sevgi duygusunu istediğince içi kıpır kıpır oluyor. Sevmeyi de sadece yani iki kişinin arasındaki duyguya bağlamayın. Erkeğin hatunu, hatunun erkeği olan duygusuna ibaret değil. Sevmek o kadar kapsamlı bir cümle ki her şeye bir sevginiz olabilir. Telefonunuzu da sevebilirsiniz, arabanızı da sevebilirsiniz, kuşunuzu da seversiniz vesaire vesaire. Anlatmakla bitmez bu örnekler. Ama yeter ki yürekte ve kalpte olsun. Dilde değil, özde sözün konusu olsun. Özde olmayınca zaten ne yaparsanız yapın hiçbir şeyin tadı tuzu olmaz. Tatlı biliyorsanız tabiri caizse zehir zukkum gibi acı gelir. İşte içte bir güzellik olacak, içte bir hissiyat olacak ki o zaman dünyanın rengi de zevki de bir başka başka. Efendim az sonra ikinci bir saatimize başlayacağız. Son olarak iki tane hareketli böyle bereketli şarkılar olsun. Sonrasında ikinci bir saatimizde zaten tempomuzu ve şarkılarımızın formatını değiştirmiş olacağız. Murat Degün'ün seyri devam edecek. Sizler mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İkinci bir saatimiz içerisinde göndermiş olduğunuz mesajlara da yer vermiş olacağım. Buyurun bakalım.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sevgili veliler, çocuklarınızın güvenliği için Erdoğan Coop Öğrenci Servislerini seçin. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres: Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları

0: Ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 332 66 36. Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan

0: klasmen erkek giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen erkek giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
1: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Öldü artık dersin sorun olursa. Nasılsa artık. Sensiz yaşa. İmkansız diyor sensiz yaşamak. Artık. Öldü artık dersin. Sonra. Ruhuna bir fatiha dersin. Soranlar olursa. İmkansız. İşte Cengiz abi şarkıları var ya böyle işte. Damardan direkt kalbe karışıyor. Tavernenin kralı, yaşayan bir efsanesi. Sonra. Rabbim size de ona da sevdiklerinize de uzun ömürler bahşetsin inşallah. Sağlıklı, huzurla, mutlulukla diyelim ve ikinci bir saatimize yine yeniden hoş geldi. Sefalar verdiniz, dileklerimizi sizlere kadar ulaştırmış olalım. Söylediğimiz gibi de olmuş olsun. Ne dedik? İkinci bir saatimize hayatımıza damgasını vurmuş olan, iz bırakmış olan şarkılar eşliğinde devam edeceğiz dedik. Sözümüzde de duralım ve hayatımıza damgasını vurmuş olan sanatçıların kral şarkılarını burada kulaklarınıza misafir edelim. Cengiz Kurdoğlu ardından bir Ferdi abi, Ferdi Tayfur. Esin desin, esin, esin rüzgarlar, esin. Sevdiğime selam edin desin. Az sonra Müslüm Baba şarkıları da hazır. Müslüm Baba şarkılarını dinlemek, duymak isteyenler kulağınız bizde kalmaya devam etsin.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 27 79. Hüseyin Yalçın.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

mutluluk diyor hakkın değil. Sen bu mutluluğu hak etmedin. Sevilip de gülemezsin. Pişman olmak mı? Pişman olmak boşuna, boşuna. Geriye mi bir daha dönemezsin? Efendim, göndermiş olduğunuz mesajlar var. Elazığ'dan Ayşe Taş, Mustafa Parlak, Orhan Armancı, Mustafa Parlak için gelsin demişler. Adana'da şu an vatanı görevini yapmakta olan Hüseyin Dekeliste bulunan nişanlısı Ayşe mi armağan olsun demişler. Selamlar demişler. Aleyküm selam. Reyhanlı'dan Gül Parlak, Mustafa Parlak, Orhan Armancı özellikle Mustafa Parlak için gelsin demişler. Terzi Ahmet Bey de şu an bizlere kulak verdiğini belirtmiş. Ona da selam etmiş olalım. Açık olan esnaflarımıza bol bereketli kazançlar olması temennisiyle. Abi Müslüm Baba şarkılarını bekliyoruz demişler. İbrahim kardeşimiz şu an yeni sana istesinde. Ki zaten Müslüm Baba şarkıları şu anda yayına girmiş olacak. Yine Vatan Taksi durağında bizlere kulak vermekte olan taksici Eşraf'ına, taksici dostlarımıza da, halkımız için ulaşım sağlayan, gecesi gündüz, gündüzü gece olan esnaf kardeşlerimize de selam olsun, bol bereketli kazançlar olsun. Yine değerli patron Erkut Dosyaloğlu'na da, bulunan orada bulunan misafirlerine de, kaptan şoför arkadaşlarımıza da Müslüm Baba şarkılarını göndermiş olalım. Böyle zaten hani böyle 1980'li yıllarda Türkiye'nin her tarafında, özellikle böyle taksilerde de çekilmiş klipler vardır. İbrahim Tatlıses'ten tutturun da Müslüm Baba'dan tutturun da birçok şarkısı vardır. Denk gelmişsinizdir. Eskiler çok daha iyi bilirler. Gülsüm Hanım kolay gelsin. Müslüm Baba şarkıları sizlere, tüm sevdiklerimize de armağan olsun demişler. Eyvallah, teşekkür etmiş olalım. Sibel Hanım da kızına ve oğluma armağan olsun. Kilis cezaevinde bulunan oğluma demişler. İnşallah nasip bir kısmet olursa bir gün o güzel şarkıları da paylaşmış oluruz diyelim ve Müslüm Baba şarkılarına kulak verelim. Hasret rüzgarları çok erken esti sevgilim. Ayrıldık biz. Hasretten, rüzgardan, sensizlikten biçare düştüm. Sana o kadar hasretim ki, seni o kadar özledim ki. Doymadım sana, doymadım.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızdayız. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık, hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile senin bana kattıkların, güzel olan anılarımız, hatıralarımız, hepsi diyor bana yeter yeter. Bir gün gitmiş olsam bile hatıran, hatıraların yeter. İnsanoğlunu zaten geriye bıraktı. Nedir ki hatıralardan, güzel olan anlardan ve dahi anılardan gayri geriye kalan? Güzel olan anılar iyi ki varlar. İnsan güzel anılarıyla güzelleşmekte. Zaman içerisinde bu duygu insanda ara ara zihninde, fikrinde yer etmekte. Bir de şöylesi bir şey var ki, insan üzücü olan hallere üzülüyor. Geçen hafta, malumunuz olduğu gibi 2026-2027 yılı Trendyol Süper Lig açılışı yapıldı. Ankara'da başkent ekibimizle beraber Gençler Birliği'mizle Fenerbahçe'mizin arasında oynanan futbol müsabakası vardı. Geçen hafta tam da bugün 21.30'da başlayan bir müsabakaydı. Bir çocuğumuz 5-6 yaşlarında babasıyla beraber maça gidiyorlar. Orada çocuk işte ne bilsin günahsız tabii. Fenerbahçe forması diye tutturmuş. Babası da kıyamamış. Gençler Birliği tribününde maçı izlemek için gidiyorlar. Orada kendine tribün lideri, işte tribünün abisi, sevgi saygı gösterisinde bulunan olarak atfedilen bir insan çocuğumuzu hedef tahtasına koyuyor. Bu üstünde Fenerbahçeli forma var diye. Gerçekten çok üzüldük. Ki yani görüntüler var. Görüntülerden daha ziyade işte orada bulunan şanlı şerefli polisimiz bakıyor, olayı fark ediyor ve hemencecik babanın elinden o günahsız sabiyi, çocuğu alıyor koruma altına ve formasını çıkartıyor. Olabilecek, Allah korusun, istenmeyen bir sonucun önüne geçmiş oluyor. Böylesi olayları görmek gerçekten bizi canı gönülden üzüyor. Hangi takımı tutarsak tutalım, yahu kocaman bir insan değil ki, 5-6 yaşlarında bir çocuğumuz, aklı ergen değil, adı üstünde günahsız bir sabi, babasıyla beraber maç izlemek için gidiyor. Babası ne kadar ısrar etse de işte çocuktur, anlamıyor. Çocuğun üstünde Fenerbahçeli forma var diye rakip tribünde oturması olamaz mı? Hoşgörü değil midir futbol? Kardeşlik değil midir? Dayanışma değil midir? Atamız bile diyor ki, ben diyor sporcunun ahlaklısını severim diyor. Allah'tan ki güvenlik güçlerimiz var da olası, istenmeyen bir sonucun önüne geçiyor ve arbede olmadan bu olay nihayet buluyor. Sonrasında bakıyorsunuz beyefendinin, işte bu tribün lideri olarak kendini atfeden insanın açıklamasına, ben diyor olayın önüne geçtim diyor. Görüntüler öyle demiyor, o öyle diyor. Ama üzülüyoruz. Üzüldüğümüz nokta da şu ki, hani böyle şahıs değil bizim konuştuğumuz, anlattığımız arkadaşlar, rakip olabiliriz. Sahanın içinde olan sahanın içinde kalır. Bizler dayanışmayı, bizler güzel ahlakı şiar edinirsek ne olduğunu pek de fazla bir önemi yok. Sadece bu olay da değil. Geçen hafta yine oynanan bir müsabakada, yani rakip takımın taraftarları karşı tarafın taraftarının arabasını linç ediyorlar ya. Ya böyle bir şey var mı? Ne olacak? Sonuçta spor kardeşliktir. Ve kardeşliğimize zevallik gelmemesi için kendi kendimizi kontrol etmek durumundayız. Arkadaşlar, dayanamıyorsanız gitmeyin yahu. Ne olacak? Yani insanın kalbi kırıldıktan sonra, bir zarar ziyan geldikten sonra pişman olsanız da bu fayda vermiyor. Tabii sonrasında böyle güzel yorumlar da geldi. Fenerbahçe stadına davet edildi ailesiyle beraber. O polisimizin omzunda sahaya inerekten o küçük Fenerbahçeli kardeşimizin gönlü hoş edilmiş oldu. Bizler böylesi güzellikleri görmek istiyoruz. Ki kendini bilmeyen insanlar da men edilsin yahu. Girmesinler bir daha o çoğulcu topluluk alanlarına. Dur dinle, dur dinle sevgilim. Bir çift sözüm var. Şu koca dünyayı etme bana der. Murat da gönül seyri burada nihayet buluyor. Yoktan variden Cenab-ı Hakk'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Rahman ve Rahim olan ne muradınız ne ümidiniz varsa inşallah kaderinize bahşetsin, bahşeylesin diyelim. Gelecek hafta bugün Cuma'nın ertesi, cumartesi günü görüşmek ümidiyle. Selametle.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket, güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner, özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Kredit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
2: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnatlı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
3: Güneş dışarıda kavururken siz içeride serinliğin keyfini çıkarın. Yüksek enerji tasarruflu klimalar ve her ihtiyaca uygun soğutucular en özel fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Yazı esintiye dönüştürmek için size en yakın mağazamızı ziyaret edebilir veya WhatsApp üzerinden siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bozdoğan Çeyiz serinleten çözümler sunar. WhatsApp sipariş hattı 0549 527 2749. Instagram Bozdoğan Çeyiz.

0: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Reklam geri dönen tek kazançtır. Reklamlarımız için arayın, görüşelim. 813 97 90 813 97 91.

Sultan Efendim.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren. Amaç temizlikse adres İpek Oto ve Halı Yıkama. İpek Oto ve Halı Yıkama halı, yolluk ve halı flexlerinizi evinizden alıyor ve itinayla yıkadıktan sonra evinize teslim ediyor. Araç iç dış detaylı yıkama sadece 400 lira. Halı yıkama metrekaresi ise sadece 35 lira. Kirlenen araçlarınızı İpek Oto Yıkama'ya getirin, temizliği fark edin. Kilis'te fırçasız oto yıkamanın öncüsü olarak araçlarınızın boyasını çizmeden, deforme etmeden haftanın 7 günü araçlarınızı pırıl pırıl yapıyoruz. Uygun fiyata yağ değişimi, far temizleme, pasta cila ve evlerde koltuk yıkama hizmeti İpek Oto ve Halı Yıkama'da. İpek Oto ve Halı Yıkama yeni belediye kavşağı girişinde. Telefon 0535 029 2779 Hüseyin Yalçın.
2: Yaza damga vuracak kampanya Kilis Pissarro'da başladı. Şıklığı ve kaliteyi kaçırmayın. Birinci üründe net %50 indirim. İkinci üründe %50 artı %15 ekstra indirim. Üçüncü üründe ise %50 artı %25 ekstra indirim. Üstelik kampanya tüm ürünlerde geçerli. Takım elbiseden gömleğe, pantolondan günlük kombinlere kadar aradığınız şıklık sizi bekliyor. Pissarro, rahatlığın şıklıkla buluştuğu yer. Siz de hemen Cumhuriyet Caddesi numara 102 adresindeki Pissarro Kilis mağazasını ziyaret edin. Pissarro Kilis, Feyzullah Koyuncu. Pissarro. Tarzını yansıt, avantajı kaçırma.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım, sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri, trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

0: öğrenci kayıtlarına başlamıştır. Uzman kadrosuyla, minimum hata, maksimum hizmet anlayışıyla güvenilir ve itinalı servis hizmeti. Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri çocuklarınızı sizden daha çok düşünür. Profesyonel taşıma için en doğru adres Erdoğan Coop Öğrenci Servisleri. Geleceğinizin güvencesi. Adres Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi numara 42 Beşevler. Telefonlar 0530 084 8707, 0505 611 7520, 0536 674 92 37.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak istiyorsanız

0: kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv. Güvenin adresi. İkinci elde birinci kalite.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetiniz.

0: Aşı çaprazı 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
0: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
3: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
4: Mahmut Özbalcı'yla Zaman Tüneli başlıyor.
5: Zaman Tüneli başlıyor.

Efendim merhabalar. Yine bir cumartesi birlikteyiz. Bir haftalık aradan sonra şükürler olsun kavuşturana. Efendim ailenizin DJ Mahmut Özbalcı yayında. FM bandı 106'dan, radyoların sultanından sesimizin nefesimizin ulaştığı bütün ortamlara, dinleyen dinleten bütün sevgili dinleyicilerimize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sabah saatlerinde söz vermiştim. Şu anda Kazım Karabekir Mahallesi'nde Yenici Fırın'da İbrahim Halil Yenici ve Mehmet Ali Yenici ve sevgili ocakçımız, fırıncımız diyelim, Hüseyin Zaza bir operasyon geçirmiş. Şu anda sağlık durumu iyiymiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz efendim. Yenici Fırın'daki şu anda bizi dinleyen özellikle sabah tanıştığım sevgili bir kardeşim, bilinçli kardeşim. Dilbaz, güzel bir adam. İsa Kiya dedi. Yanlış hatırlamıyorsam. Sıradaki en güzel eserler. Yenici Fırın'da bizi dinleyen dinleten bütün sevgili dostlarımıza gelsin. Ve Hüseyin Zaza, Hüseyin Usta'mıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir dua isterim sizden, dinleyen sevgili dinleyicilerimizden. Hüseyin Zaza'ya bir dua isterim. Kabul buyurursanız, bir Fatiha okursanız, bir şey yaparsanız, yani dua ederseniz hayırlısıyla sağlığına kavuşması için. Hatta söyleyebilirim, bir kalp krizi geçirmiş sanırım. Ama durumunun iyi olduğunu öğrendik. Bir dua okuyun. Fatiha, yani yanlış anlaşılmasın, Fatiha yani Hakk'ın rahmetine erenlere okunur ama biz dua okuyoruz. Sağlık için dua istiyoruz Hüseyin Zaza kardeşimize. Öyle olsun. Öyle kabul buyursun Rabbin dergah-ı izzetinde. Evet, Yenici Fırın, Mehmet Ali Yenici, İbrahim Halil Yenici, değerli Mustafa Usta ve İsa Kiya'ya benden bu kadar diyor Cengiz Kurdoğlu. Bire bismillah başladık. Evet, bir de hatırlatma yapayım. Unutmadan 0348 alan koduyla 813-9790 radyomuzun mesaj ileti hattıdır. Şöyle güzel bir alkışla başlayalım.

0: Ediyor.
1: Evet, benden bu kadar. Bazı insanlara bunu empoze etmek gerekiyor. Sizi yoran, sizi üzen, sizin hayatınızdan çalan insanlara benden bu kadar demek lazım. Çünkü hayatınıza manevi değer katmayan insanlar size birçok hastalığı, rahatsızlığı, stresi yüklüyor. Farkında değilsiniz ama o üzüntüler size bonus olarak, hastalık olarak geri dönüyor. Onun için sizin hayatınıza değer katmayan, manevi değer, maddi değerden bahsetmiyorum zaten. Maddi değer çok kıymetli bir şey değil. Katmayan, sizi yoran, üzen insanları çok ciddi söylüyorum, net söylüyorum. Kovun hayatınızdan. Kovun ya. Çünkü onun size verdiği rahatsızlıklar ömür boyu sürecek rahatsızlıklar oluyor. Stres günümüzün biliyorsunuz en büyük problemi insanların. Yani stres yüklüyor. O stres de size hastalık olarak, rahatsızlık olarak dönüyor. Vallahi midene vuruyor, başına vuruyor. Kovun. Kovun. Görüşmeyin sizi üzen insanlarla, zamanınızı çalan insanlarla. Hayat çok kısa. Evet, benim hayatım biraz ağır oldu ama bir de mesajımız var. Selam demiş. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Reyhanlı'dan Gül Parlak, Mustafa Parlak, Orhan Harmancı, özellikle Mustafa Parlak'a demiş. Tabii başım gözüm üstüne. Evet, Elazığ'dan yine gelmiş. Sedef Dicle, Mustafa Parlak, Orhan Harmancı, özellikle Mustafa Parlak. Özellikle Mustafa Parlak'ı iki kere okutturuyorlar. Tamam, anladık. Mustafa Parlak özellikle. Bizden de Mustafa Parlak'a selamlar olsun. Sevdiklerinden. Sıradaki en güzel eserleri Mustafa Parlak'a gönderelim. Benim hayatım.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'te ilk ve tek Piruze Doğaltaş, Akik, Kehribar, Sitrin, Turkuaz, Çakra, Amatiz, Kuvars, Jasper, Ay ve Burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı Kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası, numara 6/A, Piruze Doğaltaş. Piruze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Piruze Doğaltaş.
2: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Sen uzaktaki sevgili. Yokluğun bıçak gibi kesiyor geceleri. Bir sana hasret kaldım bu kadar ama. Bir tek sen az oldun isteklerim içinde. Oysa bir sen olsaydın hayatımda. Sen uzaktaki sevgili. Gel, yoruldum artık. Seni sensizlikle yaşamaktan yoruldum. Oysa ne kadar yalnızsam ben o kadar seninleyim aslında. Yaratılıştan beri derinlerde saklıyorum seni, kimseler ulaşamasın diye. Hala en derinlerde tutuyorum. Bana, kendime saklıyorum seni, kimselerle paylaşmıyorum. Her şeyin başında, içinde ve sonundasın. O kadar içimdesin ki, o kadar benimsin ki. Ya ya, tüm varlığınla ağ gibi sardın yüreğimi. Tüm şiirlerimi sana yazıyorum. Klavyeme tenin diye dokunuyorum. Seni çiziyorum satır aralarına. Seni çağırıyorum avaz avaz. Duyuyor musun? Kaç zamandır sana üşüyorum. Ah ah, sana yanıyorum kaç aydır. Sırılsıklam aşkından. Yüzüm gözüm saçlarım oldun sen. Sen her aynaya bakışımda seni görüyorum. Yüreğim küle döndü artık. Sana ne kadar ihtiyacım var görmüyor musun? Sen var ya sen uzaktaki sevgili. Seni içiyorum her sigaramda. Gözlerimde tütüyorsun. Seni nasıl sevdiğimi bilmiyorsun. Her gece seni uyuyorum ben. Her sabah sana uyanıyorum. İsmin hala dudaklarımda mühürlü. Bir gün ismini dünyaya haykıracağım. Senden ayrı geçirdiğim her günün adına hasret koydum. Senden ayrı aldığım her nefes, attığım her adım, içtiğim bir yudum su. Yaşıyor gibi yaptığım yalan. Yaşamıyorum aslında. Yalan olan hayatım hepsinin, ama hepsinin adına hasret koydum, hasret.

Efendim sıradaki tüm eserler C5 koğuşunda Fat Kebala, İsmail Sayar, Gökhan Sayar, Hasta Silo, Mansur Koçatosun, Mehmet Kaya ve tüm dostlarına armağandır.

0: İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Seviyor musun?
1: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken güvenli ve konforlu okul servisi için doğru adres Yabancı 79 Okul Servisi. TOKİ İlkokulu, 7 Aralık Derneği Okulu, TOKİ Ortaokulu başta olmak üzere tüm okullar için kayıtlarımız başlamıştır. Modern araçlarımız, deneyimli şoför kadromuz ve bayan şoför seçeneğimizle çocuklarınızı güvenle okullarına ulaştırıyoruz. Güvenlik, konfor ve zamanında hizmet anlayışımızla her gün yanınızda. Hemen yerinizi ayırtın. Ömer Yabancı 0546 870 77 79. Mehmet Yabancı 0546 870 1103. Yabancı 79 Okul Servisi. Güvenli taşıma, huzurlu gelecek. Çocuklarınız bize emanet. İçiniz her zaman rahat olsun.
4: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
6: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynıyla ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres Pamukçıoğlu Mahallesi, Pamukçıoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Mahmut Özbalcı'yla Zaman Tüneli devam ediyor.
1: Devam ediyor.
7: Efendim, sıradaki en güzel çalışmalar kızları Arya. Arya, lütfen sevgili dinleyicilerimiz, ben yayındayken telefon etmeyin, aramayın beni. Lütfen, rica ediyorum. Evet, sıradaki çalışmalar kızları Arya Eliz ve Ada'dan, babaları Reşit Yıldız'a armağandır. Evet, başka bir isteğimiz. Evet, İsmail Sayar, Gökhan Sayar, Hasta Sülo, Mansur Kocatosun, Mehmet Kaya, Yağcı Dayı ve özellikle Afat Kemal'a sıradaki en güzel eserler. Bahçelievler'den bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimizden armağandır. Cansever, sen de gittin.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Bayram Briket'le inşaatta güvenin adresi. Kilis'te kaliteli yapı malzemesi denince akla gelen ilk isim Bayram Briket. Güçlü ürün ağı ve uygun fiyat avantajlarıyla hizmetinizde. Temelden çatıya tüm ihtiyaçlar tek noktada. Briket, BİMS, çimento, kum çeşitleri, demir, tuğla, yapıştırıcı, kilit taşı, bordür, fayans malzemeleri, mozaik, alçı, kireç ve daha fazlası. Yılların tecrübesiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Bayram Briket, hem bireysel hem toplu alımlarda avantajlı fiyatlar sunuyor. Hızlı sevkiyat, uygun fiyat garantisi, güvenli hizmet anlayışı. İslahiye yolu üzeri trafik uygulama noktası. Sipariş ve bilgi 0543 713 93 82 0543 813 93 82 0348 813 65 89 Sedat Bayram güvencesiyle.
2: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
3: Lezzetin yeni adresi Okan Döner. Okan Döner özenle hazırlanan birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. %100 dana etinden hazırlanan yaprak et dönerimiz, özel sosuyla lezzetlendirilen tavuk dönerimiz ve farkını ilk lokmada hissedeceğiniz spesyal dönerimizle döner keyfini doyasıya yaşayın. Çarkıfelek fırınımızda pişen çıtır çıtır lahmacun ve ekmeklerimizin yanı sıra kaşarlı pide, kuşbaşılı pide, kaşarlı kuşbaşılı pide ve birbirinden lezzetli pide çeşitlerimiz de damak tadınıza hitap ediyor. Sabahın erken saatlerinde ise tereyağı ve kemik suyuyla özenle hazırlanan sıcacık çorbamızla güne lezzetli bir başlangıç yapabilirsiniz. Kaliteli malzeme, hijyenik ortam, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışımızla aileniz ve sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz sıcak bir ortam sunuyoruz. Gerçek lezzeti keşfetmek için Okan Döner bekliyoruz. Okan Döner, lezzetin değişmeyen adresi. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Asrın Kuyumcusu karşısı. Alo sipariş 0533 653 çift 079 0530 780 2508. Instagram: @okandoner79.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: ıslaklı gözlerim, hüznünü bulutlara yükleyip gecesine kavuşamayan gündüzün hüznünü yağdırdığı gibi yağıyordu gözlerimden anlamsız yaşlar. Anlamsızlık da içimdeydi benim, seninle sensizliğin olduğu yerde. Kimi sevmeye kalksam sen oluyor karşımdaki. Sen şimdi kiminlesin bilmem ama ben hep seninleyim. Gidişin ölümdü, ölümün ardından bakarken kal değişimdi. 100 yıl oldu sanki gidişin, ardından bakarken şimdiki gibi ıslaktı kirpiklerim. Gittin, belki de hiç gelmemiştin. Ben gelmiş olana ümit ederdim. Bu ümitle yaşattım asırlardır içimde yaşayan hayalden ibaret sevdanı. Katışlarına gizlenen sen değildin. Belki de tüm korkaklığımla bendim senden kaçmaya çalışan. Dağ gibi hüzünlerden arta kalan yıllanmış şarap tadındaki sevdanla yüzleştim sonunda. Senin için çok şey olmaya çalıştım ve sonunda hiçbir şeyin oldum. Seni sevmek saflığın doruk noktasındaki buğulu bir hüzündür ruhumda olan. Seni sevmek seni özgür bırakmaya razı olmakta aslında. Gittin. Önce sıcaklığın çekildi tenimden, sonra nefesin gitti yüzümden. Arkası dayanılmaz bir soğuktu zaten. Her gece beni uykumda bile titreten. Tek bir söz beklerdim senelerdir senden. Geldim demeni beklerdim ama rüyalarımda bile söylemedin. Beni bir söze hasret bıraktın. Aşka inancım yoktu ey sevgili. İnandığım aşk Leyla ile birlikte öldü asırlar önce. Mecnun da buna şahitlik etti. İnandığım aşk gidişinle birlikte yok oldu beynimde. Senden kalan tortulaşmış duyguları içime gömdüm. Aşk öldü ey sevgili, aşk öldü. Sevgi üzerine yazdığım tüm cümleler yok oluyor birer birer. Gözün aydın sevgili, bıraktım seni ruhumdan. Özgürsün artık, çekil git düşlerimden, çekil git.
1: Şimdi yorak misali işgal altında yürü.
0: Halit Bilgiç şu anda Bahçelievler'de bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize gelsin. Selamlar olsun Afat Kemal'a armağandır. Tam kulaklarınızın hizasında Mahmut Özbaz ile Zaman Tüneli'nde yolculuk devam ediyor.

Efendim bir mesajımız var. Selamun aleyküm demiş. Mersinli Ömer'in annesi Miran'ın kral babası demiş. Evet. Abileri Mehmet Sıtto, Muhammed Ali Korkum demiş. Evet. Muhammed Ali Korkum. Ömer'in annesi Miran'ın kral babası demiş. Evet. Sıradaki en güzel eserler Armağan Olsun. Ahmet Kaya, Penceresiz Kaldım.

0: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetini

0: Ucuzluk evinde.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: elde birinci kalite. Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
1: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334, 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii Karşısı. Telefon 0348 813 5055.
2: 0534 862 93 28.
1: En iyiler bizimle yetişir.
3: İşimiz bu, işimiz bu.

Aman uçtu geynim, uçtu geynim, uçtu geynim, uçtu geynim, uçtu geynim.

Sultan Efendi. Bu kara yazgıdır kurban. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş kimin. Sensiz olmak da kara yazgıdır kurban. Bilsen kaç gece, kaç gündüz adını sayıklamışım. İçimden atamamışım. Küçelerde yolunu gözlemişim. Er etmişim, ışmar etmişim. Sen gülüp geçmişsen kurban. Ne zaman büyümüşsen fark etmemişim. Ne zaman ellerim büyümüş, ne zaman gözlerim büyümüş. Bir gözlerin görmüşem ki ceylan kimi.

0: bir gerçeğe geçti olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı içerse yerken, kaderimdir dedim.
1: Sultan Efendi.

Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım. Ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Heh, bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim, ecel olsa ne fark eder?

Senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

kaybolmuşsam da senin küreklerin yok. Benim de balım kanadım kırık. İkimiz de dalgaların arasında kaybolduk. Geceler, geceler karanlıktır. Geceler insafsız. Gecelerde satıldım ben amansız. Gecede, gecede.

0: Unut beni. Unut, sen de unut beni. Kimler unutmadı ki zaten? Sen de unut. Sen de boşver beni. Vazgeç. Vazgeç artık inadından. Sen Allah'ın aşkına vazgeç inadından. Unut beni. İki gözüm, unut beni. Unut beni. Unut beni.
1: Sultan Efendi.

Kilis'in romantizmi 106.0. Kilis'in temposu, radyosu tam 106.0. Radyo Sultan 106.0. Radyo Sultan. Sultan FM.

0: Sultan Efendi.
1: Son vapur da ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni.

Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün.

0: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.
1: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi, ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yarım. Can canısın.